Birinci Radyo ıhçam cına takma olmadı. Bişkek'te saat 8. Malumat Bulağı, Birinci Radyo, Efirde Canımızlar. Birinci Radyo, İhçam Cana Takma Alma.